0: Radyo Öğüt.
1: Daha durmam buralarda. Bu şehirde insan bitmiş. Yalan dolan bir arada. İnsaf bitmiş. Vicdan bitmiş. Sakın düşme burada dara. Yem olursun aç kurtlara. Buradaki tapallah para. Dostluk bitmiş.

Hani nerede dost bir omuz? Burada hayat sudan ucuz. Bırak onu, tuz kokmuş tuz. Devir bitmiş, devran bitmiş. Saygısızlık kalkmış şaha. İşimiz kalmış Allah'a. Ne bir sohbet, ne merhaba. Selamını alan bitmiş. Selamını alan.

cehenneme dönmüş zaman. Ta yürekten seven bitmiş. Vur patlasın, çal oynasın. Söyle, söyle buna kim dayansın? Sen ki bilen bir insansın. Doğruları yazan bitmiş. Gerçekleri yazan bitmiş. Ta yürekten sen.

0: Radyo Öğüt.
1: Hiç adil olmasa da hayatı affetmeyi öğrendim. Kırdığımda her ne kadar karşımdakini kırmamaya değse de önemli değil demeyi öğrendim. Birini ne kadar düşünürsem düşüneyim, ne kadar seversem seveyim, yine de arkasından bakmadan gidebileceğini öğrendim. Değer sanmıştım ama değmezmiş, ben bunu da öğrendim. İnsana sevdalı, cana etkinim. Hayat beni yordu, ondan bitkinim. Bak felekle aram yok, zaten küskünüm. Şanssızlık peşinde hak etmedim ki.

güneş doğar bir gün para bakma. İyi kötü acı söz mü söyledin?

Alacak mı? Verecek mi kardeş bilmedim. Geldim gittim hesabımı görmedim. Ben Allah'tan umudumu kesmedim. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim az değil. Ah zoruna mı gitti kardeş zoruna? Allah bilir kim çıkacak yarına. Sen gene de sarıl umutlarına. Derdim çoktur kardeş benim.

Bitecek bu hasret, bitecek canım. Dayan ey yüreğim, ha gayret dayan. Bitecek bu hasret, bitecek canım.

0: Radyo Öğüt.
1: Kolay değil bir anda beni silmek. Kolay değil bu aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyorsun. Unutmak

değil bu aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyorsun. Unutmak mümkün mü sanıyorsun? Farz et ki sen

Ben ne günler gördüm, ben ne günler. Derdimi söylesem, kimler, kimler dinler? Halimi görseler, dağ taş inler. Ben ne günler gördüm, ben ne günler gördüm.

her gün acı tatlı. Söyleyene alıştım. Gücüm yetmez dağ başında kalırsam, Ferhat gibi kayaları delersem, Kerem olur aşklarına yanarsam, bağrımı dağlayan, bağrımı dağlayan kora alıştım.

0: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Her bedene uygun müzik. 102.3

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
3: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380, Düzce.
3: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
6: İnan perdeyle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zerafet.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

Mevlid kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller. İstanbul ve Akyurt Nakliyat, Ercan Akyurt, 0541-819-0052, Aziz Yıldırım Bulvarı. VT Lojistik, Volkan Taşkan, 0541-570-7008. Düzce BHP Grup Gayrimenkul, Burak Haktan Pelvan, 0533-674-1220, Algün West Site, Konuralp. Bu kutlu gecenin tüm ümmeti Muhammed'e barış ve huzur getirmesini dileriz. Mevlid kandilimiz mübarek olsun. Topaloğlu Metal, Aydın Pınar Yolu üzeri, 0555-409-3141. ACR Mekanik Volkswagen ve Audi Özel Servisi, Fatih Acar, 0532-413-6906. Melih Oto Elektrik Isıtma ve Soğutma Sistemleri Klima, D100 Karayolu üzeri, 0532-714-1241. Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Beyza Unlu Mamulleri, Ömer Usta, 0537-640-7180. Akyol Oto Kaporta Sigorta ve Kasko Hasar Onarımı, Eyüp Akyol, 0554-920-6284. Akınlar Mahallesi, 2616. Sokak, B2 Blok. Saadet Perde, 0536-301-7157. Özdilek AVM Arkası. Mevlid kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller. Saygın Oto Toyota Özel Servis, Serdar Demir, 0535-749-4077. Aziziye Mahallesi, Onur Sokak, No 40. Rota 81, 0543-503-4856. Alparslan Türkeş Caddesi, No 64. Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Bedirhan Oto, 0530-835-8322. Yeni Sanayi Sitesi, Kırkpınar Sokak, No 10. İkizler Hidrofor, Ahmet Demir Kaynak, Darıcı Mahallesi, Yeni Otogar Yolu Üzeri, 0533-560-8591. Bu kutlu gecenin tüm ümmeti Muhammed'e barış ve huzur getirmesini dileriz. Mevlid kandilimiz mübarek olsun.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537-832-2181 0537-832-2181
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

Mevlid kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller. Güven Ot Hocam 0533 349 7920 Yeni Sanayi Onur Sokak. Frenci Burçin 0541 952 4981 Akınlar Mahallesi 2585. Sokak No 6. Eskar Volkswagen Grup 0544 585 5280 Akınlar Mahallesi A Blok No 34. Bu kutlu gecenin tüm ümmeti Muhammed'e barış ve huzur getirmesini dileriz. Mevlid kandilimiz mübarek olsun. Rota Otobeyin Erhan 0538 745 77 43 Akınlar Mahallesi 2590. Sokak No 71. USS Metal 0532 738 13 67 Doğanlı Köyü Hyundai Plaza arkası. Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Perde Tasarım Evi İlker Özcan 0530 512 9981 Kiremit Ocağı Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı. Madeni İş Havalandırma Serhat 0533 697 76 14 Yılmaz Otoyağı 0542 838 08 81 Akınlar Mahallesi 2615. Sokak No 81 Dikmen Oto Beşir Usta 0541 597 11 48 Kültür Mahallesi 791. Sokak No 13 Mevlid kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller.

0: Radyo Ümit reklamlar.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380, Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

Mevlid kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller. Tüm çanta çeşitleriyle Şakuş Köprüsü mevkii Asar Park karşısında hizmetinizde. Maviş çanta 0530 924 4294. Düzce Otogaz Fuat Dikici. Yeni Sanayi 0532 692 6688. İnter Düzce Mobilya Yeni Yeri Cami Kebir Mahallesi 657. Sokak No 3'te hizmetinizde. Enes Tütüncü 0380 537 5107. Bu kutlu gecenin tüm ümmeti Muhammed'e barış ve huzur getirmesini dileriz. Mevlid kandilimiz mübarek olsun. Düzce Bayraktar Nakliyat Suat Bayraktar 0532 232 2350. Beyaz eşya, halı, ev tekstili ve züccaciye. As Mobilya. Akçakoca Karayolu üzeri No 15 Çoban Mevki 0380 512 0183. Acele vesikalık çekimiyle Foto Altın Yahya Sever. Başaran Sokağında 0380 523 0971. Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Garanti Mobilya Mağazası Vehbi Bozkurt. Kızılay Meydanı 0555 719 7726. Sev Duş, Azmi Milli Mahallesi ve Çilimli Sapağı 0380 523 6661 0380 537 5540. Fatih Oto Japon Servisi Fatih Yeşildağ 0536 208 1586. Mevlid kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller. Bartan Motors Emrah Bartan 0538 495 2181. Ayazlı Mahallesi Ereğli Caddesi No 137 Akçakoca. Egemer Granit D100 Karayolu Yan Yol Kirazlı Camii Karşısı 0380 524 3085. Özel Lider Eğitim Kurumları Lider Sürücü Kursu ve Psikoteknik Faruk Sağlam AK Parti İl Binası Yanı 0533 296 1825. Bu kutlu gecenin tüm ümmeti Muhammed'e barış ve huzur getirmesini dileriz. Mevlid kandilimiz mübarek olsun.

0: Reklamlar.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlıköyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
6: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

Mevlid kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller. İstanbul ve Akyurt Nakliyat, Ercan Akyurt, 0541-819-0052, Aziz Yıldırım Bulvarı. VT Lojistik, Volkan Taşkan, 0541-570-7008. Düzce, BHP Grup Gayrimenkul, Burak Haktan Pelvan, 0533-674-1220, Algün West Site, Konuralp. Bu kutlu gecenin tüm ümmeti Muhammed'e barış ve huzur getirmesini dileriz. Mevlid kandilimiz mübarek olsun. Topaloğlu Metal, Aydın Pınar Yolu üzeri, 0555-409-3141. ACR Mekanik Volkswagen ve Audi Özel Servisi, Fatih Acar, 0532-413-6906. Melih Oto Elektrik Isıtma ve Soğutma Sistemleri Klima, D100 Karayolu üzeri, 0532-714-1241. Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Beyza Unlu Mamulleri, Ömer Usta, 0537-640-7180. Akyol Oto Kaporta Sigorta ve Kasko Hasar Onarımı, Eyüp Akyol, 0554-920-6284. Akınlar Mahallesi, 2616. Sokak, B2 Blok. Saadet Perde, 0536-301-7157. Özdilek AVM Arkası. Mevlid kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller. Saygın Oto Toyota Özel Servis, Serdar Demir, 0535-749-4077. Aziziye Mahallesi, Onur Sokak, No 40. Rota 81, 0543-503-4856. Alparslan Türkeş Caddesi, No 64. Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Bedirhan Oto, 0530-835-8322. Yeni Sanayi Sitesi, Kırkpınar Sokak, No 10. İkizler Hidrofor, Ahmet Demir Kaynak, Darıcı Mahallesi, Yeni Otogar Yolu Üzeri, 0533-560-8591. Bu kutlu gecenin tüm ümmeti Muhammed'e barış ve huzur getirmesini dileriz. Mevlid kandilimiz mübarek olsun.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlıköyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 21 81. 0537 832 21 81.
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam. Kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıl

0: Rum, Gazhane Caddesi, Kemer Park karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağında. Sevduş, banyonuza atılan imza.
1: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

Mevlid kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller. Güven Otocam 0533 349 79 20 Yeni Sanayi Onur Sokak. Frenci Burçin 0541 952 49 81 Akınlar Mahallesi 2585. Sokak No 6. Eskar Volkswagen Grup 0544 585 52 80 Akınlar Mahallesi A Blok No 34. Bu kutlu gecenin tüm ümmeti Muhammed'e barış ve huzur getirmesini dileriz. Mevlid kandilimiz mübarek olsun. Rota Otobeyin Erhan 0538 745 77 43 Akınlar Mahallesi 2590. Sokak No 71 USS Metal 0532 738 13 67 Doğanlı Köyü Hyundai Plaza Arkası Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Perde Tasarım Evi İlker Özcan 0530 512 99 81 Kiremit Ocağı Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı Madeni İş Havalandırma Serhat 0533 697 76 14 Yılmaz Otoyağı 0542 838 08 81 Akınlar Mahallesi 2615. Sokak No 81 Dikmen Oto Beşir Usta 0541 597 11 48 Kültür Mahallesi 791. Sokak No 13 Mevlid kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Hayırlı

0: Reklamlar.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlıköyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr.
5: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

Mevlid kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller. Tüm çanta çeşitleriyle Şakuş Köprüsü mevkii Asar Park karşısında hizmetinizde. Maviş çanta 0530 924 42 94. Düzce Otogaz Fuat Dikici. Yeni Sanayi 0532 692 66 88. İnter Düzce Mobilya Yeni Yeri Cami Kebir Mahallesi 657. Sokak No 3'te hizmetinizde. Enes Tütüncü 0380 537 5107. Bu kutlu gecenin tüm ümmeti Muhammed'e barış ve huzur getirmesini dileriz. Mevlid kandilimiz mübarek olsun. Düzce Bayraktar Nakliyat Suat Bayraktar 0532 232 2350. Beyaz eşya, halı, ev tekstili ve züccaciye. As Mobilya. Akçakoca Karayolu üzeri No 15 Çoban Mevkii 0380 512 0183. Acele vesikalık çekimiyle Foto Altın Yahya Sever. Başaran Sokağı'nda 0380 523 0971. Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Garanti Mobilya Mağazası Vehbi Bozkurt. Kızılay Meydanı 0555 719 7726. Sev Duş, Azmi Milli Mahallesi ve Çilimli Sapağı 0380 523 66 61 0380 537 55 40. Fatih Oto Japon Servisi, Fatih Yeşildağ 0536 208 15 86. Mevlid kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller. Bartan Motors, Emrah Bartan 0538 495 2181. Ayazlı Mahallesi, Ereğli Caddesi, No 137, Akçakoca. Egemer Granit, D100 Karayolu Yan Yol Kirazlı Camii Karşısı 0380 524 3085. Özel Lider Eğitim Kurumları Lider Sürücü Kursu ve Psikoteknik Faruk Sağlam, AK Parti İl Binası Yanı 0533 296 1825. Bu kutlu gecenin tüm ümmeti Muhammed'e barış ve huzur getirmesini dileriz. Mevlid kandilimiz mübarek olsun.

0: Reklamlar.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380, Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
5: İnan perdeyle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

Mevlid kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller. İstanbul ve Akyurt Nakliyat, Ercan Akyurt, 0541-819-0052, Aziz Yıldırım Bulvarı. VT Lojistik, Volkan Taşkan, 0541-570-7008. Düzce, BHP Grup Gayrimenkul, Burak Haktan Pelvan, 0533-674-1220, Algün West Site, Konuralp. Bu kutlu gecenin tüm ümmeti Muhammed'e barış ve huzur getirmesini dileriz. Mevlid kandilimiz mübarek olsun. Hopaloğlu Metal, Aydın Pınar Yolu üzeri, 0555-409-3141. ACR Mekanik Volkswagen ve Audi Özel Servisi, Fatih Acar, 0532-413-6906. Melih Oto Elektrik Isıtma ve Soğutma Sistemleri Klima, D100 Karayolu üzeri, 0532-714-1241. Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Beyza Unlu Mamulleri, Ömer Usta, 0537-640-7180. Akyol Oto Kaporta Sigorta ve Kasko Hasar Onarımı, Eyüp Akyol, 0554-920-6284. Akınlar Mahallesi, 2616. Sokak, B2 Blok. Saadet Perde, 0536-301-7157. Özdilek AVM Arkası. Mevlid kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller. Saygın Oto Toyota Özel Servis, Serdar Demir, 0535-749-4077, Azizye Mahallesi, Onur Sokak, No 40. Rota 81, 0543-503-4856, Alparslan Türkeş Caddesi, No 64. Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Bedirhan Oto, 0530-835-8322, Yeni Sanayi Sitesi, Kırkpınar Sokak, No 10. İkizler Hidrofor, Ahmet Demir Kaynak, Darıcı Mahallesi, Yeni Otogar Yolu Üzeri, 0533-560-8591. Bu kutlu gecenin tüm ümmeti Muhammed'e barış ve huzur getirmesini dileriz. Mevlid kandilimiz mübarek olsun.

0: Seni.
1: Radyo'nun reklamlar. Reklamlar.
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380, Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
5: İnan perdeyle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

Mevlid kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller. Tüm çanta çeşitleriyle Şakuş Köprüsü mevkii Asar Park karşısında hizmetinizde. Maviş çanta 0530 924 4294. Düzce Otogaz Fuat Dikici. Yeni Sanayi 0532 692 6688. İnter Düzce Mobilya Yeni Yeri Cami Kebir Mahallesi 657. Sokak No 3'te hizmetinizde. Enes Tütüncü 0380 537 5107. Bu kutlu gecenin tüm ümmeti Muhammed'e barış ve huzur getirmesini dileriz. Mevlid kandilimiz mübarek olsun. Düzce Bayraktar Nakliyat Suat Bayraktar 0532 232 2350. Beyaz eşya, halı, ev tekstili ve züccaciye. As Mobilya. Akçakoca Karayolu üzeri No 15 Çoban Mevki 0380 512 0183. Acele vesikalık çekimiyle Foto Altın Yahya Sever. Başaran Sokağında 0380 523 0971. Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Garanti Mobilya Mağazası Vehbi Bozkurt. Kızılay Meydanı 0555 719 7726. Sev Duş, Azmi Milli Mahallesi ve Çilimli Sapağı 0380 523 6661 0380 537 5540. Fatih Oto Japon Servisi Fatih Yeşildağ 0536 208 1586. Mevlid kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller. Bartan Motors Emrah Bartan 0538 495 2181. Ayazlı Mahallesi Ereğli Caddesi No 137 Akçakoca. Egemer Granit D100 Karayolu Yan Yol Kirazlı Camii Karşısı 0380 524 3085. Özel Lider Eğitim Kurumları Lider Sürücü Kursu ve Psikoteknik Faruk Sağlam AK Parti İl Binası Yanı 0533 296 1825. Bu kutlu gecenin tüm ümmeti Muhammed'e barış ve huzur getirmesini dileriz. Mevlid kandilimiz mübarek olsun.

0: Reklamlar.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlıköyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden, aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
6: İnan Perde'yle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95

Mevlid kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller. İstanbul ve Akyurt Nakliyat, Ercan Akyurt, 0541-819-0052, Aziz Yıldırım Bulvarı. VT Lojistik, Volkan Taşkan, 0541-570-7008. Düzce, BHP Grup Gayrimenkul, Burak Haktan Pelvan, 0533-674-1220, Algün West Site, Konuralp. Bu kutlu gecenin tüm ümmeti Muhammed'e barış ve huzur getirmesini dileriz. Mevlid kandilimiz mübarek olsun. Hopaloğlu Metal, Aydın Pınar Yolu üzeri, 0555-409-3141. ACR Mekanik Volkswagen ve Audi Özel Servisi, Fatih Acar, 0532-413-6906. Melih Oto Elektrik Isıtma ve Soğutma Sistemleri Klima, D100 Karayolu üzeri, 0532-714-1241. Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Beyza Unlu Mamulleri, Ömer Usta, 0537-640-7180. Akyol Oto Kaporta Sigorta ve Kasko Hasar Onarımı, Eyüp Akyol, 0554-920-6284. Akınlar Mahallesi 2616. Sokak B2 Blok. Saadet Perde 0536-301-7157. Özdilek AVM Arkası. Mevlid kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller. Saygın Oto Toyota Özel Servis Serdar Demir, 0535-749-4077, Aziziye Mahallesi, Onur Sokak, No 40. Rota 81, 0543-503-4856, Alparslan Türkeş Caddesi, No 64. Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Bedirhan Oto, 0530-835-8322, Yeni Sanayi Sitesi, Kırkpınar Sokak, No 10. İkizler Hidrofor, Ahmet Demir Kaynak, Darıcı Mahallesi, Yeni Otogar Yolu Üzeri, 0533-560-8591. Bu kutlu gecenin tüm ümmeti Muhammed'e barış ve huzur getirmesini dileriz. Mevlid kandilimiz mübarek olsun.

0: Radyo Ümit reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 21 81. 0537 832 21 81.
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
5: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağında. Sevduş, banyonuza atılan imza.
7: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

Mevlid kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller. Güven Otocam 0533 349 79 20 Yeni Sanayi Onur Sokak. Frenci Burçin 0541 952 49 81 Akınlar Mahallesi 2585. Sokak No 6. Eskar Volkswagen Grup 0544 585 52 80 Akınlar Mahallesi A Blok No 34. Bu kutlu gecenin tüm ümmeti Muhammed'e barış ve huzur getirmesini dileriz. Mevlid kandilimiz mübarek olsun. Rota Otobeyin Erhan 0538 745 77 43 Akınlar Mahallesi 2590. Sokak No 71 USS Metal 0532 738 13 67 Doğanlı Köyü Hyundai Plaza Arkası Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Perde Tasarım Evi İlker Özcan 0530 512 99 81 Kiremit Ocağı Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı Madeni İş Havalandırma Serhat 0533 697 76 14 Yılmaz Otoya 0542 838 08 81 Akınlar Mahallesi 2615. Sokak No 81 Dikmen Oto Beşir Usta 0541 597 11 48 Kültür Mahallesi 791. Sokak No 13 Mevlid kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller.

0: reklamlar. Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380, Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş, kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

Mevlid kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller. Tüm çanta çeşitleriyle Şakuş Köprüsü mevkii Asar Park karşısında hizmetinizde. Maviş çanta 0530 924 4294. Düzce Otogaz Fuat Dikici. Yeni Sanayi 0532 692 6688. İnter Düzce Mobilya Yeni Yeri Cami Kebir Mahallesi 657. Sokak No 3'te hizmetinizde. Enes Tütüncü 0380 537 5107. Bu kutlu gecenin tüm ümmeti Muhammed'e barış ve huzur getirmesini dileriz. Mevlid kandilimiz mübarek olsun. Düzce Bayraktar Nakliyat Suat Bayraktar 0532 232 2350. Beyaz eşya, halı, ev tekstili ve züccaciye. As Mobilya. Akçakoca Karayolu üzeri No 15 Çoban Mevkii 0380 512 0183. Acele vesikalık çekimiyle Foto Altın Yahya Sever. Başaran Sokağı'nda 0380 523 0971. Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Garanti Mobilya Mağazası Vehbi Bozkurt. Kızılay Meydanı 0555 719 7726. Sev Duş, Azmi Milli Mahallesi ve Çilimli Sapağı 0380 523 66 61 0380 537 55 40. Fatih Oto Japon Servisi, Fatih Yeşildağ 0536 208 15 86. Mevlid kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller. Bartan Motors, Emrah Bartan 0538 495 2181. Ayazlı Mahallesi, Ereğli Caddesi, No 137, Akçakoca. Egemer Granit, D100 Karayolu Yan Yol Kirazlı Camii Karşısı 0380 524 3085. Özel Lider Eğitim Kurumları, Lider Sürücü Kursu ve Psikoteknik, Faruk Sağlam, AK Parti İl Binası Yanı 0533 296 1825. Bu kutlu gecenin tüm ümmeti Muhammed'e barış ve huzur getirmesini dileriz. Mevlid kandilimiz mübarek olsun.

0: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Bazı şeyler hiçbir zaman eskisi gibi durmayacak. Aynı kıyafet.

0: Reklamlar. Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlıköy'ü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524

0: 102.1
1: Radyo. Dinle, aşk seninle.
2: Radyo Öğüt, Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

Mevlid kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller. İstanbul ve Akyurt Nakliyat, Ercan Akyurt, 0541-819-0052, Aziz Yıldırım Bulvarı. VT Lojistik, Volkan Taşkan, 0541-570-7008. Düzce BHP Grup Gayrimenkul, Burak Haktan Pelvan, 0533-674-1220, Algün West Site, Konuralp. Bu kutlu gecenin tüm ümmeti Muhammed'e barış ve huzur getirmesini dileriz. Mevlid kandilimiz mübarek olsun. Topaloğlu Metal, Aydın Pınar Yolu üzeri, 0555-409-3141. ACR Mekanik Volkswagen ve Audi Özel Servisi, Fatih Acar, 0532-413-6906. Melih Oto Elektrik Isıtma ve Soğutma Sistemleri Klima, D100 Karayolu üzeri, 0532-714-1241. Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Beyza Unlu Mamulleri, Ömer Usta, 0537-640-7180. Akyol Oto Kaporta Sigorta ve Kasko Hasar Onarımı, Eyüp Akyol, 0554-920-6284. Akınlar Mahallesi, 2616. Sokak, B2 Blok. Saadet Perde, 0536-301-7157. Özdilek AVM Arkası. Mevlid kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller. Saygın Oto Toyota Özel Servis, Serdar Demir, 0535-749-4077. Aziziye Mahallesi, Onur Sokak, No 40. Rota 81, 0543-503-4856. Alparslan Türkeş Caddesi, No 64. Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Bedirhan Oto, 0530-835-8322. Yeni Sanayi Sitesi, Kırkpınar Sokak, No 10. İkizler Hidrofor, Ahmet Demir Kaynak, Darıcı Mahallesi, Yeni Otogar Yolu Üzeri, 0533-560-8591. Bu kutlu gecenin tüm ümmeti Muhammed'e barış ve huzur getirmesini dileriz. Mevlid kandilimiz mübarek olsun.

0: üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana koymaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığımda bütün odaları boş görünce koyarmış.
1: Radyo'nun reklamlar, reklamlar.
2: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
3: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380, Düzce.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524

0: Radyo Öğüt.
1: Delice seversin bir gün aldatır. Ellerin olup da seni ağlatır. Mektuba yazılan bir iki satır çok şeyler anlatır sevenler.

Mevlid kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller. Güven Ot Hocam 0533 349 7920 Yeni Sanayi Onur Sokak. Frenci Burçin 0541 952 4981 Akınlar Mahallesi 2585. Sokak No 6. Eskar Volkswagen Grup 0544 585 5280 Akınlar Mahallesi A Blok No 34. Bu kutlu gecenin tüm ümmeti Muhammed'e barış ve huzur getirmesini dileriz. Mevlid kandilimiz mübarek olsun. Rota Otobeyin Erhan 0538 745 77 43 Akınlar Mahallesi 2590. Sokak No 71 USS Metal 0532 738 13 67 Doğanlı Köyü Hyundai Plaza Arkası Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Perde Tasarım Evi İlker Özcan 0530 512 9981 Kiremit Ocağı Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı Madeni İş Havalandırma Serhat 0533 697 76 14 Yılmaz Otoyağı 0542 838 08 81 Akınlar Mahallesi 2615. Sokak No 81 Dikmen Oto Beşir Usta 0541 597 11 48 Kültür Mahallesi 791. Sokak No 13 Mevlid kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller.

gülmeyecek ayıranlar, benden aşkımı çalanlar, olanlar oldu sevgilim, sarılır elbet yaralar, unutulmaz hatıralar, unutulmaz hatıralar.

0: Sen üzülme gözyaşlarıma. Olanlar oldu artık, ne diyelim. Haydi gel, son defa sarıl boynuma. Bir güle güle de bana, öyle gideyim. Kader işte, ne diyelim. Kader işte, ne diyelim.
1: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380, Düzce.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524

biliyorsunuz, sevmek emek ister. Biliyorsunuz, sevmek yürek ister, sevmek fedakarlık ister, sevmek adam olmak ister. Yok öyle, seni seviyorum deyip de ardına bile bakmadan çekip gitmek yakışır mı bana? Yakışmaz. Oysa ki ben ne isterdim biliyor musun? Ne isterdim? Seninle yaşamak.

Bilmem ki unutup nasıl evlendim. Bir masalmış meğer okul yılları. Bir masalmış meğer okul yılları.

Mevlid kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller. Tüm çanta çeşitleriyle Şakuş Köprüsü mevkii Asar Park karşısında hizmetinizde. Maviş çanta 0530 924 4294. Düzce Otogaz Fuat Dikici. Yeni Sanayi 0532 692 6688. İnter Düzce Mobilya Yeni Yeri Cami Kebir Mahallesi 657. Sokak No 3'te hizmetinizde. Enes Tütüncü 0380 537 5107. Bu kutlu gecenin tüm ümmeti Muhammed'e barış ve huzur getirmesini dileriz. Mevlid kandilimiz mübarek olsun. Düzce Bayraktar Nakliyat Suat Bayraktar 0532 232 2350. Beyaz eşya, halı, ev tekstili ve züccaciye. As Mobilya. Akçakoca Karayolu üzeri No 15 Çoban Mevkii 0380 512 0183. Acele vesikalık çekimiyle Foto Altın Yahya Sever. Başaran Sokağı'nda 0380 523 0971. Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Garanti Mobilya Mağazası Vehbi Bozkurt. Kızılay Meydanı 0555 719 7726. Sev Duş, Azmi Milli Mahallesi ve Çilimli Sapağı 0380 523 6661 0380 537 5540. Fatih Oto Japon Servisi, Fatih Yeşildağ 0536 208 1586. Mevlid kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller. Bartan Motors, Emrah Bartan 0538 495 2181. Ayazlı Mahallesi, Ereğli Caddesi, No 137, Akçakoca. Egemer Granit, D100 Karayolu Yan Yol Kirazlı Camii Karşısı 0380 524 3085. Özel Lider Eğitim Kurumları Lider Sürücü Kursu ve Psikoteknik Faruk Sağlam, AK Parti İl Binası Yanı 0533 296 1825. Bu kutlu gecenin tüm ümmeti Muhammed'e barış ve huzur getirmesini dileriz. Mevlid kandilimiz mübarek olsun.

0: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95

Mevlid kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller. İstanbul ve Akyurt Nakliyat, Ercan Akyurt, 0541-819-0052, Aziz Yıldırım Bulvarı. VT Lojistik, Volkan Taşkan, 0541-570-7008. Düzce, BHP Grup Gayrimenkul, Burak Haktan Pelvan, 0533-674-1220. Algün West Site, Konuralp. Bu kutlu gecenin tüm ümmeti Muhammed'e barış ve huzur getirmesini dileriz. Mevlid kandilimiz mübarek olsun. Topaloğlu Metal, Aydınpınar Yolu üzeri, 0555-409-3141. ACR Mekanik Volkswagen ve Audi Özel Servisi, Fatih Acar, 0532-413-6906. Melih Oto Elektrik Isıtma ve Soğutma Sistemleri Klima, D100 Karayolu üzeri, 0532-714-1241. Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Beyza Unlu Mamulleri, Ömer Usta, 0537-640-7180. Akyol Oto Kaporta, Sigorta ve Kasko Hasar Onarımı, Eyüp Akyol, 0554-920-6284. Akınlar Mahallesi, 2616. Sokak, B2 Blok. Saadet Perde, 0536-301-7157. Özdilek AVM Arkası. Mevlid kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller. Saygın Oto Toyota Özel Servis, Serdar Demir, 0535-749-4077, Azizye Mahallesi, Onur Sokak, No 40. Rota 81, 0543-503-4856, Alparslan Türkeş Caddesi, No 64. Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Bedirhan Oto, 0530-835-8322, Yeni Sanayi Sitesi, Kırkpınar Sokak, No 10. İkizler Hidrofor, Ahmet Demir Kaynak, Darıcı Mahallesi, Yeni Otogar Yolu Üzeri, 0533-560-8591. Bu kutlu gecenin tüm ümmeti Muhammed'e barış ve huzur getirmesini dileriz. Mevlid kandilimiz mübarek olsun.

0: parçayama. Vurmayı.
1: Her zaman kader ucansın derler. Oysa ki utanması gereken o kadar çok insan var ki bu dünyada. Kararım kesindir. Savaşırken yanımda olmayanı zaferime ortak etmem. Etmem.
0: Parçayama.

Anlayamadığım o kadar çok şey var ki. Mesela aşk. Aşkı tuhaf kılan, kaybedildiğinde bulamayacağını bile bile aramak mı? Yoksa bir alışkanlık haline gelmesinden korkmak mı? Ayrılık olmasaydı belki her şey çok güzel olacaktı. Ama ayrılık, mutluluk, hüzün, sevinç hepsi bizim için. Nedendir bilinmez, aşk niye vardır? Ama hayat aşkı yaşadığın kadar.

0: Radyo Uç reklamlar. Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 21 81. 0537 832 21 81.
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
3: İnan perdeyle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: Radyo Öğüt.
1: Evet, birbirinden değerli kıymetli konuklar. Lokalimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programıma başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

aşkı bitireceksin. Ağlayan kalbimin ahını durdurma. Madem ki bu aşkı

0: Radyo Öğüt.
1: Evet, bu güzel programı gerçekleştiren, beni tüm sevenlerimle bütünleştiren, can dostum, özel plakçılığım, çok değerli sahibi, Şahin Özel Bey ve değerli eşini dansa davet ediyorum.

Belki de yakandan, belki de yakandan düşmez acılar. Bilemem sevgilim, bilemem sevgilim benden bu kadar. Kalbine göm beni, bir yalan mı say? Bir yalan mı say?

0: bakışı melek yârim. Ciğerimin köşesi, hayatımın neşesi. Güneş sensin, ay sensin, ömrüm seninle geçsin.
1: Buzdağının su yüzüne vuran dalgasıdır aşk. Bir yansıma, bir ışıltı ister. Gece karanlığında, gün aydınlığında. Zümrüt rengi bir dünyaya mahkum kaldı düşler. Bunları yaşa ve yaşatma ey sevgilim. Bir kahırdan öte anlat, anlat bana hasret rüzgarlarını, anlat bana buzdağının saklı yarını.

0: mutlaka terk edip gidecek gülüm. Kanma, kanma sever gibi göründüğüne. Seni sevmiyorum diyecek gülüm, diyecek gülüm.
1: Bu gece yine sensizliğin nöbetindeyim. Seviyorum, hasretin pençesindeyim. Seni kaybettim, ölümü hak ettim. Yüreğimde yüreğimi yitirdim. Senden başka kimseyi, hiç kimseyi sevmedim.

nefret, kan kustu be gülüm, kan kustu. Açan güllerine değil, uçup giden kokularına lanet olsun, lanet olsun. Nedir, nedir ulan, nedir senin?